kama kunganga kumiye. Hey, woo, hey, yama kunganga kumiye, kumiye, diye, mokonzi bana baye.